Maris Dagesi, Vertanisi, Huskanın Krikorisi, Nersisi, Sahaga, Tamieli, Evkata, Mesroba, Martabedin, Evkri,